0: nedenin de bugün de batırır gene kendi babanla böyle var mı koca?
1: Ben damla
0: dandım korkular ya. Kadar ama
1: cıdana. O kadar ama geçiyor.